Yes, yeah, me. Egbe. Wasi ebu bona esiesi o. Ebe bu bona esiesi o. Ayansa ba ku penoni amusu bites. Ah, emusu musu ye ho.